0: Aferin sesi almıyor. First off, put the mic on this morning.
1: Okay.

Yanına yap, sıra yap değil. Not one goes on a search for activation.